Nereşi dere naraş naraş di. Ay nare de ko naraş nay ko naray. Etere be kapara bakalara başunu ko. Nereşi dere be kaşanay. Şanaray şunuri kanayşi. O peribikay şunu.